Havada yer günü bu da. Suda yer günü soyut. Koni de düğü darım. Lansı gildut mü deyem. Yer otmuş tanagim ağam. Müzikka mängi mü saadam.